de nebin Şev rojim yek bi yek çun Evalê min vek stêrkin Esmanın Sqîr dikem berberiş Yersi xofê xwe dibêjim Lidîsa min jbîr nekir

0: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, roj baş, roj baş, sabah am xeyr reviye li riya çayye li çiya. Na xoş el ser nvina, gohdar el ber radyoya, jua hamu yara roj baş. Roj baş, evve ku hey de bejin yal bi hundure ve radyo de insan hana xeber dedin. Roj baş yen ku jine meja sibe şun da rane ketine. Roj baş yen ku bi zaraqe tave rabune u hej li ser direksyonane. Sabah gishka bi xeyr be. Ez Abdullah ma Abdullah Koçalım. Hevalemin derhenere tekniki İsa Koyuncu'ya hatta saat daha Ronya Roje Juvara Govendu Dilane Çeke Sıtlanen Şahiye Kefe Lekhe. Mesaj Abdullah Orman Şandiye mesajı Avul ve Sibe Şandiye Merave Bkhiret. Gutiye Rojbaş Hayracı Merdine Derka Çaye Mazi Bukası Çaye Mazi Slav. Slav rejite u havalete u gohdervane takre qawet be serçava bovo xode qawete bide veji mahmala ve teva ava be evre same jibo mesajan du whatsapp da 0505-184-47-78 jibo instagram eji TRT Kurdi radio logo ya me sorike hune jivir me nas bikin kerem kin bira baran şoreş beji
1: edo te halahut bende me lahazat put و سب خوره شاله سود مجید آپزند درود خاتون و گنده خواد کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا قرباراتا لورو کرو لو کرو پاروان چاگات نمه لبر دارا خورممه شلیه لکرش

Vay saat hoş be Dersim Kurda Renas Miran. Gudarin Aziz, naha adresa me jibo WhatsApp-e 0505-784-47-78 heruha. Jibo Instagram-e TRT Kurdi Radio logo-ya me sor dike. Jikere me hoş mera benivisin. Jibo ve gotu bu rojda khanım eme ve bejin haqqaten jih nimeteke Xudê Teala kiriye nesîbê me ev

Saata ta xoşbe mamosta şivan perver Gohdarin aziz mesaj de ser heftin le Yen ku naşinin, çima hun naşinin Jibo hun benivisin az adresi Carek edin de bejim WhatsApp 0505 784 47 78 Instagram'a me TRT Kurdi Radio Logoya me sor dike Gohdarin aziz Emer mesajı xod tamam kır Xod eji razi be Gutiye kek Abdullah Sılavurej Cezira Botan Kara Ömer şoförü tam

Saat xoş ke tawan bo ve şu var be servet koca kaya. Gördün aziz ha. Mesajın ve ser heftin le lazım hez de verin jibo ve taksir nekin benivisin WhatsApp'a me 0505 sedu haşte uçar çilu heft hefte u haşt Instagram'a me TRT Kurdi Radyo logoya me soruke une ve mecbur nasbikin. Fatih Öztürk nivisandiye gütte Slavu Rez Jiyalova'yı Sıtrana Devrim Çelik jibo hevale me Tajdin Polat Hemşte de xwazin ser çava heger keke devrim yen embejin eve gotu ben şahi eme lexin u her ha meyvan eme daimi Şaban Zaxoyi nivisandiye her sebe de nivise xodeci razi be gotiye roj baş Osman Faris do xostiye şuqa nizi ki Osman Faris em an had karan Said Gabari lexin hunzanın sinema derket tiyatro be kıymet bu keyim bu İdi ev platformen televizyonan derketin kesnaça sinemaya Rakşa radyo ecibi saya müzika dijital hemu telefonan da haya her kılamla eser radyo ecibi ber problemen telifa keremken rahmetiye Said Gabari.

Vay, saat hoş bekeke mini Nevzat Çiftçi. De govendin hela hekarya wane cülemer gibi mıntıkıda dest kesi nakave ve sezone. Leura sezona daveta dest bekir edi. Vakta buke, vakta dilane yan bejin. Eme jivara dısıtana da ser hev lehin jiboku kefamakı xilas nebe. Adresa me jibo WhatsApp'e 0505-784-4778. Bona Instagram'e TRT Kurdi Radyo logoya sor benivisin, bibinin paşa benivisinin. Hozan Mezafer o bismili çatı ve beyjin, upış raji vindar, vindar adil hizniye ve beyjin kerepke.

Saat xoş, Elend Hazım, Hasan Şerif. Gudarin Aziz, niha doğan daş nivisan diye gotiye ku selam aleyküm, roj baş ve aleyküm selam ser çava. Gotiye lice Diyarbakır'ı silavı xod işinim cihamu gele kurdula ser çava kurban. Emci civar haya lice, karazı, piran silavı civara dışine. Em ser kare xon ez operatörüm gotiye brasti dem bu vera xoşe. Şerif kayran da xoazım, klama levine. Kurban. An hal berdeste me stranek klasik hazırım jibo ve hamiya ve lehin klasik kevr nabın zer zingari nabe agrejyan zermir can jibir naçe.

Vay saata va xoş be koma grejiyan klasikek bu bu Mircan Zer Mircan. Gudarın aziz mesaj ser heften le disas telefona xo bejim 0505 7284 47 78 u her uhad Instagram da je TRT Kurdi Radyo adresen me evin şkerme xoş mera binilsin. Je İstanbul'e Mehmet Can gotiye ku sed slav ser çavye me hazar cari aleyküm selam. Jumara grup Roje Lehen Kerem Kınbıla Hama Teşi Hazret.

Vay saat hoşbe, seren uçar, godarin aziz, naha me bere xo bidin, aliye jerin, bidin kurmanciya jerin, bi sorani jwara, azizi veysi, ve beje aziz veysi, hirmi alaja u qaysi, eminim azizi veysi, ve cerewe leyliye beje, kerem kin.

0: جار لهرمک دن یا خانیونس گل رشان فلسطینیان اسرائیل لسر کمپانو سایراتی جی بمب باراندن دوان ایرشانده شش فلسطینیان جان خدا اسرائیل شریع روجاوای داگر کریجی ظلمه لفلسطینیان دکه اسرائیلیان داگر کر پلانا داگر کرنا ست جهن استراتیجیکی اند دست روبریا فلسطینی ده پیشکش کر حد یار کرن که تل آویو دوی چارچووی ده پلانا کچه دکه رای درین فلسطینی گوتن او حول ده الحاقی زده تر بکه
1: Qaşo agirbesteye le zilma İsrail'i devam dike. Binirin ev der cibaliye temaşva neja. Zaro keke püçük, kur keke püçük. Derişa İsrail'i da birindar bu. Navevici Yunus Ebu Drabiye. Bu kaya jigazeye. De desti vidajı gofreteye paketek gofrete temaşva neja. Tabi tedavi de tedavi kirin le gofreteci bernade yani. Dvi hali dake u liser zarukan, liser birekan, liser ihtiyaran zilm u qedliyama İsrail'i mi dvi şekli jihi devam dike mıkabin qaşu agirbesteke çe bu hatbu imzakirin hatbu ilankirin ji dünya eraji le İsrail de domine ve zilma xo mıkabin bikem jih devam ikim haber unu şeyin xo indin Lübnan ve İsrail ve Amerika'yı ile Washington'a peyman imza girin. Hen agayken peymanı ketin desteği çapa minhi medyayı. Oligori peymanı ve ile başvuru çeme litaniye herimeke pilot bir hava girin. Serokomare Lübnan'ı, Ligel Sererkane Lübnan'ı, Liser Herima pilot istişare girin. Hizbullah Lübnan'ı ji ber peymanı aciz.
2: Lübnan o İsrail o Amerika'yı Washington'a peyman imzeker. Hın agahiyen peymane ketindesi çapemeniye. Kanala haberan Arabistan'a söyledi şark nifse diyar kırkı. Madde ki evliye ya ve şartı ya peymane he. O ev madde eşkereker. Ligori haberi de madde ya ve şartı da şeşhal hene. De madde ile de gotun armaç eve ku şerb avaya ki mayinde hılas bebe. Ligori haberi vel başvuru Cemeli Tanya'yı hedemeke pilot bir hava kiren. Li Lübnan'ı bili hezin fermiyen devleti ve tükez anjire hısnan çektüne ben ve hakiyen hebinde karubarin fermi ben giren. Ve arteşa Lübnan'ı herima pilot bir cihbi be. O yine heyleş bili hezin devleti tühez libir heben. Xabatın jnuva avakirni ve devleta Lübnan'ı vrebi be. Raya gişti yanam ne teveyici ve destek ebide van xabatan. Ligori peymane ve navbera İsrail o Lübnan'da koordinasyona leşkeri hebe. O bir suçar saatten devam bike. Ve koma koordinasyonu ya leşkeri ya taybet a Lübnan'a bir hava kiren. O il hevkir nevri bibe.
1: Ji Venezuela'yı emi dîmeneke binin serekranı çentro şüperi zelzeleke çebu, zelzeleke giran u demaku erteş çebu tabi dîmeneke nu embejinat belaf kirin binerin. Halkı Venezuela'yı çava bettursu xof xedavijin der ve javaki xedavijin der ve dimeneke nu embejin nu hatta weşandin liser medya civaki jiyate belaf kirin. Ji Venezuela'yı emi beri xabidin lisa Ermenistan'ı İsrail'e katil derbari bu yerin Hazar Neslu Panzan da bir yareke sosret da sıra kuziri Ermenistan'ı Nikol Paşinyan derbari ve bir yare da ve karar da ahı ve got ev mesele vek çekeke ve ke silahke te bikaranin bu beştariya pevajoye ne ligori berjevendiya Ermenistan'e ke emi bersivinet.
2: İsrail katil derbari büyerin Hezar Unestu Pazdan'da bir yareke sosretta. Li Ermenistan'e bersivne davan. Serok veziri Ermenistan'ı Nikol Paşinyan derbari ve mücadele mesajeke valkeşta. Jubu hükümetan Netanyahu'yı katil got, ev mesele ve çekek etip karanin. God emned navi pevajo edene.
3: Hayastani hamara ait voroshume voghchuneli e.
4: Ardaganki karik menk chenk tesnum, vorovetev kartsumenk vor hayut tsegaspanutyan zenkhaynatsman temayi mech chmtnela bkhuma Hayastani harabeutyan shay.
5: Պատմությունը ինչի համար ենք օգտագործում որ
2: Փաշինյան բերեցի գոտբուկու ավենը հելեն ավ մասալե ու կոզեկի ժեոպոլիտիկ բեբքարանին գոտբու իսրայել ու խազը սերսուջեն խոյին ֆիլիստինե բգրե ولاتندوس و هواجی برتکین خو نشان

0: Ava Susiş, Kurmin Susan Çerbe. Ev dar zedettir li derdora çeme dijre işindi bin. O helikim metre yekeş bin erdete derxistin.
1: Biri kırmızı toprağı, biri de Dicle Nehri kenarında özellikle.
2: Amanda Zıvistani hem derin berçemi Dicle Nehri özellikle. Ali Bismi hem derin berçemi kumluk alanda. Hem derdıxı.
3: Meyan kökümüzü getirdik.
0: Pişti ki kurmen suskan ten komkirin peşi aku her yave dişon o pakış diken. Paşeci dükütün ojbu demkirine hazırdı be.
2: Emtinin mali de yaklaşık sevmedi mini. Yani tam peşkli be. Daha rengmen nadi. Peşk bu em çekici. Em dükülün. O em düşün. Em dedin teşti.
0: Sura Diyarbekreci bu yenaven davi. Olvederi esnaf avasu seçirken. Lugori Froşkaran avasusiş gelek tiştanlıcı feyde.
4: Bir an mesele yemeği. Hem bir an devroş. Hem derin zıbistanı derdikin. Avini hem devroşun. Şifayı, jiboy mideyi, jiboy bibregayı.
0: Gelek velatiş devla meşrubat o ve kharnendin avasusiye tercih dikin.
5: Başaklar için miyan kökü?
6: Tamam hep çünkü giren ama ego jef ambık yapır sağlıklı yapır. Hoşa tavsiye hamumla temetkin beraber.
7: Şerbet jiboy mizera pır hoş. Ha. O yani faydalı ne? Çünkü nohaşı jiboy hınki nohaşı zazı başı.
0: Geçtiyaren Nusura Kadimci Avasuse Pırdahcibi'nin.
8: Merhabalar, İstanbul'dan geliyoruz biz de.
9: Merhaba Civere. MJ İstanbul ettin. Me ava susi tamkir. Dibajen jibo mide başe. Brasti tam aveji gele koşe.
10: Önce acı sonra tatlı güzel bir şerbet.
9: Peşi tal paşeci şirin bu tam avi. Şerbet eke koşe. Tam eke cüdaye. Dibajen jibo mide başe. Jina upe ve ezeci vekhum.
0: Havinan lehremi müşteriyen avasusi geleki zededibin.
11: Çavye bir milyonan memuru tekavidi kesin ku emekli bu ne? Le enflasyona ve mehige çünkü zema meha tirmehi ve ligore ve diyar bibe. Ligor enflasyone ve diyar bibe. O enflasyona hazirane ji ve roja ini eşkere bibe. Herkes ci tabi merak dike beguman ve rakamın enflasyone çava derkevin. Embejin o devam bikin bir haberin koyindin. Vezir Amalbat o hizmetin civaki Mahinur Özdemir Göktaş ve diyar ki naha yanzı hazar u bistü düzarok licem Malbat'in parizvan dijin. Göktaş egot ez herkese ku bikarbin bibin Malbat davet kim ku ji zarokanra bibin Malbat'in parizvan.
12: Bugün günün nasıl geçti?
0: Zarok ek çıt khuaze. Pişti kuş dibistane hat denge ki kuyu peşvazi bike. Lister sifreyi cihek o malbat eke kubi pırsa rojate çava derbas bu.
13: وزیر مالبات و خدمت جواکی ماهینر ازدمیر گکتاش جبو سی حزیرانه روژ مالبات پارزوان ویدیو یک بلاف کر. دی مساج خود بارکشان سر گرنگی مالباته. هرکس دعوت کر کو ببن مالبات پارزوان.
12: Ayrı sıcaklığını paylaştık.
0: Ez herkesi kubu kalbim bibin malbat davetikim. Kubu bibin malbatin parizvan, o zarokeki himayebkin.
13: Tirkiye de mejara malbatin parizvan de bisaya khabatin kubereberiye Emine Erdoğan'ı ve de sara da hazar doğazını hatbu despekirin bu velateki peşeng. Ligori Daneyan, İro, yazda hazar o bistu düz zarok şuna saziyen devlet elice malbatin parizvan de jin.
12: Koruyucu ailelik.
0: Parizvani dijyana zarok ekide parvekirna heskirneye. Ojbo zarokan çekirna hedineke bi evlev gelme. Ez jimalbaten kuş zarok arabune parizvan spastikim.
13: Kese ku dixwaze bibin malbatên parêzvan dikare li ser rûpera înternetê ya Wezareta Malbat û Xizmetên Civakî serî lê bidin.
11: Em ê bi CHP-ye re dewam bikin berdevkê CHP Müslim Saragot 26 serok bajar ji wezîfeyê hatin girtin. Sarıgot 26 Serok Bajari Cüvesfi hattına girtin. Dina Uvan'da Bajari'nin Diyarbekir, Batman, Samsun, Sivas u Dersim Cihane Sarıgot 26 Vilayet'an Serok Bajari'nin nu hattına tayin girtin. Lerema Pençe Kiliti Xabereke Dilsojat Çavuşi Pispor Abdurrahman Hilal Eku Dibistüddi Gulani'da Jiber Xezaya Vesayet

0: OVN-ye biranîne hat kişandin.
1: Lagriye ji şampiyonika Skill Enduro û ATV-ye rehendik ma şampiyonî wê dinabera 3 û 5 tirmeyê dabêkirin. Hazirîn organizasyonê ji qediyan 120 sporwan ve 5 tarî şampiyoniya olimp.
0: Li 3200 metre bilindiye ve bi hevre tê bikoşin. 120 sporwan ve parkura zor û zehmetê têkevin pêşbaziyê. Lagiriye ji şampiyoniya Skill Enduro û ATV ya Tirkiye re hindik ma. Çalakî ve pevkariya Wezareta Spor û Ciwaniyê, Walidî û Federasyona Motosikletê ya Tirkiyeyê bin nedarxistin. Ama dehiyên çalakiyan qediyan.
2: Biz spor turizmin geleceğidir.
3: Em de bejin turizma sporu esperoja me ye. Em de xwazin edi evber hemin me, agiriya me be turizme vere biranin. Herema me ve didaviya Türkiye be terörde bebe navenda turizme.
0: Şampiyona ve dnavera 3 ve 5 tirme hedebe. Peşbaz ve ildeverin cuda yin agiriye lise roteyn zor o zahmet teyip koşin.
4: Giyadin kanyonumuzla beraber
3: Emin tevi nevala giyadine le çiyayın tendurek o agriye peşbirken xoay tamam beken. Sedu bi sporvanın le bajarın cüda ve beştari peşbirkan bebin.
0: Ligel peşbazan ve sedu hefte heskiriye motoracı tevli turi motosikletan bebin.
1: Li payîza Baya Wanê wê 40 aşên dîrokî werin restorekirin û dîsa wekî berê jî bên şixulandin. Wezareta Çand û Turîzmê jî ji bo aşên dîrokî xebateke taybet da dest pê kirin. Ji bo avakên dîrokî tev li lîsteya mîrateyên çandîkên UNESCO-yê bibin xebatan dest pê kirin. Dîroka wan aşan diçe heta 2800 sal berê xelkê herêmê ji bo vê xebatê kêfxweş e.
0: Heyama Urartuyan'da hatına çekirin. O gehişne zamaneme. Çül aşen diroki yel payza vayavane, cümrate engirin en çandine. Halke hereme o saziyen sivil en civaki, duhazın ev avahi en diroki verin parastın.
5: Berwi am haz diken ki irukev aşeme disa aktif hem çendek van bıxabittin aşeme yi mayici kodi hasker hün zanın kazama tamamen turistik ya hem bu turizmi kazandırmış biken.
0: Wezarata Çandu Turizm Bejiş bu aşen diroki xabateke taybet dades bekirin. Cibu avahiyen diroki tevli listeya miratiyen çandi yeni UNESCO'yu bebin xabattan dades bekirin. Jireyni çil aşen diyor ki kanala Şemrani yakut heyama urartuyan da hatiye çekirinci ve vere restore kirin.

0: İstanbul'e radikal bu.
1: Li mesela rewşa siyasi, rüşvetle hakkı gömmek diri mezara benzer. Dava delilsiz olsa atsız ayara benzer.
0: Ya dava damamız disabeje.
1: Rüşvetle hakkı gömmek diri
0: Bene.
1: mezara benzer. Dava delilsiz olsa
0: Yani dava ya kube delil be bak
1: neden?
0: hasbe be
1: Be ayar
0: ayar be
1: be.
0: zin be.
1: Beri.
0: Be mahreke be yani
1: Yani ez
0: gene.
1: dibêjim yani tenê helbestvane ki ez xwe bi helbestê ve tatmin bikim, ez benivîsim, ji bo xwe benivîsim tiştekî wisa tune. Yani hem zimanekî gelek bilind bi şeweke ew, hem
0: Ma
1: zî
0: Mustafa var bu ki xasi kanaata min ev ku bi helbestan hatu dukhuyni.
1: Bele.
0: Eğer marif hiç kişi edebiyatı falan ki, ev çeşin edebiyatı, ev aşinatı amırva, nasin amırva gel edebiyatı hava
1: Bele.
0: xasi tane ve helbestinden hibisi.
1: Evet.
0: Türkiye ve
1: Bele.
0: helbestkanenin hibisi.
1: Bele.
0: Yani ve bir dehan helbestin bir Türkiye hemen kune geçti deme. De
1: Bele.
0: vesver o cüceh gideri pınav ve xasi, pınav keşkule ki da,
1: Bele.
0: de kitabe ki da tutuzanı yeme beşansı yeme çüye. Bak yeni dönemin natına tomar kırın kütükhana da nini de nav gel dana.
1: Bele.
0: Li gündane. Juvan dara dert denedi gimber desteme. Van demin davyesindeki divan derketine divan-ı murattebci.
1: Bele.
0: Hatta naha dücehe gidane bu juba malbata derketiye.
1: Ya mesela gava ki em dabeş dikin, em de becin Hazar û Nesed û Sisyan da Osman Esed nivîsan diye, hatta Hazar û Nesed û Şêst û Sisyan rojanewe tiştekî tune bûn. Lê hevalê me Bilal Zîlan, 46'a 47'a da Mele Muhammed Şeyh Ensarî du kitab nivîsan diye, Malumat-ı Dîniye û Rar û Raşt, yani yek akîdename, yek fıkhnameye.
0: Bale.
1: Ve vallahi me dagirt, yani 46'a 47'a da du kitabın zazaki hatine nivîsandin. Yani ihtimal heye ku eger wendanebe, eger jiholê ranebin, ihtimal heye ki di nav gel da
0: Hevidarım.
1: hîvîdarim ki
0: Hani ki
1: tiştekî wisa
0: malvatana tuştaki vane vahaya. O destxatil berdes yavane ne bir kere parvat dikin ne çap dikin ve tuştaki birozdu benim. Hırtinin hani gici na hedi edi. Edin edin eva dedin çapkanı.
1: Ya
0: Ya şu
1: öyle
0: ek tekli av
1: beyguman
0: edebiyatı rahim.
1: hikes yiyin fam zinak. Yani belki kitabeki bi tipen Arabî, bi tipen embêjin Aramî hatine nivîsandin ji ber vê yekî wekî kitêbekî pîroz dibêje bafkalê me maye ez nizanim behsa çi dike lê wekî kitêbekî pîroz em maçî dike û radike ser ewê hîn belav nebûye yani ez hêvîdarim ki ew tişt derkeve ji bo zazakî zî em hîn tiştên din zî em peyda bikin
0: Peyda bıktın o.
1: xasî wekî mi got yani mesela li vir zî kurmancî nivîsiye dîsa bi tarzekî tarîziye dibe dirêşka xasiya nezmek cedîde di pişti çend selam û çend tehiyyat li
0: Bale.
1: ser karaziye ku nav Seîd'e dixwîne ew ji ber İncil û Tevrat. Yani rastlarat gafakir dixwîne ya dibe yani baba
0: Yani tane ki baş dedi ve
1: beli
0: ev hoş ber İncil-i Tevrat'ı da koyun. Hakikaten ne?
1: herî ezber
0: Ece
1: dixwîne
0: böyle ece ve silav jile bıke.
1: herî li textê xurrûne qeysere ew li hespê xwe siwar be entere ew di seyra roj û şev İskender'e ew bi weçê xwe li cahiz bûye 10 qat. Yani di serî de Qeyser em
0: Met
1: bêjikê
0: heyvi dike
1: Rûman
0: piş
1: e.
0: tevi ya davi ji davi ji kevi xo.
1: Enter em dizanin ku di nav Areban de
0: Böyle.
1: gelek kesekî hatta
0: İskender kam dizanı gerek.
1: hevalê me Ahmet Abdülhadîoğlu ser enteriyatê tiştekî nivîsî bû. Yani enter di nav Areban da wekî em bêjin sembola mihrbûnî, sembola wêrektiyê,
0: Böyle.
1: sembola zîrektiyê.
0: Yani vasfın baş her serastaya evde de
1: Belê.
0: diğer davaya da himeki mazın davacı
1: Herî.
0: vidhine
1: Cahizî, aslî o da alimekî zaman e, Arabiye. Cahiz lakaba wiye. Çabî wî gelek derketiye, ji ber vê ki jera cebêjin cahiz, yani pörtek.
0: Yani çav takandı,
1: Çavtakandî.
0: çav bakkan Kürdü
1: Çavbek em
0: dibêjin böyle.
1: dibêjin. Ewel pesna wî dide li cihekî de dibêje wekî cahizî bûye 10 qat. Yani cahiz ba wî wekî merivekî xweş xuya dike. Lehu tabi
0: Ve
1: ve digere
0: Arabî şu
1: Arabî.
0: Arabî.
1: Lehu vechun abusun qamterira. Lehu şeklun yumesiluhu ba'ira. Wekî deveyan.
0: Mele.
1: Lehu khaddun yucannibuhu se'ira. Huvel ke'abusu beynen nasi bizzat. Ev dinav insanan da bizzat bihul ke'abusu.
0: Kabus şekli ve kedere
1: Şekile ve
0: heykeli
1: deveye ve gelek hakaret eyledik ya.

0: lê ew wekî sekneî divê merî bibîne. Yani heman demê de mesela Cahit Sıtkı Tarancı, Cahit Sıtkı Diyarbekir'i eğer ji Rimbaud'e helbestin Fransızî wergera bi ya kurmancî bikira, neha me ji bo kurmancî asekîdin bikira.
1: Edebiyata modern de.
0: Edebiyata
1: Nüve demeli
0: modern
1: de.
0: da. Ya em bêjin nabî û nefiyên ku di erdnîgariya Kurdî da Kurdan da jiyane
1: O kam
0: bi
1: bizanın ligore hinek çapkane jî Kürdün. Yek
0: Kurdun
1: jî Rihayê
0: erê
1: Nabî,
0: yek jî
1: nefî jî Erzurum'ye.
0: Erzurum'e eğer ve serdemê da dest bi nivîsandina Kurdî yani ji aliyê Türkî ve bi Kurdî zî helbest bi nivîsanda me niha keleka
1: Mamustebe gun nefi
0: kenişka
1: ez kazım
0: merê.
1: kevaneki ve bıkım nefi ki Kürd heye kubse çar zıvan nevisiyen
0: Beli.
1: Farisi,
0: Beli.
1: Arabi, Kürdi ev buhoş nefi yani şu Ömer ra
0: Beli.
1: kuma khlasayı nefi eşira tehnis kiriye. Çend helbestin vira mırıv dibine ku ji tarafı Kürden Süleymaniye
0: Beli.
1: serdeme Osmanlı da şi hatine nasin
0: Beli.
1: man helbest bana. Dibe ku tekliye wan jibe harabin. İşe ev
0: Beli.
1: jidwe serdeme da vek tercih hekim mırıv dibine.
0: Beli.
1: Nabi de Aztek'i bilin de
0: Beli.
1: edebiyata Osmanlı da cihdi gire. Nefici olsana bir taybeti de hicvi de.
0: Beli.
1: Gişti asla here bilin.
0: Beli.
1: Eğer bu Kürdi bir insandan ama yürü belki bahset işte gelek kitap bilin.
0: Beli cüda bir yani ev nabi jibo nabi de beje diçe İstanbul'e tabi cülü bergevi ve ki cülü bergi Kürdi em
1: Böyle.
0: duzanın diçe İstanbul'e ev mahfilin edebi da vi dibinin ya işte yeki hatiye cülü bergevi zine ev tabi ne karın mukayesez bir ki nizan asla vizi çiye ji eme dokuyunun ji hafız dokuyunun ev bu spontane hafız ra bersif nezire ektan zinekin hafızdike Vi dibinin ku ya asteki gelek bilinde. Eğer ev sekin bana bir ya bana nef'i bu ya ba cahit sıdkı bu ya me nehaj bu edebiyata kördi behsa revşekidin, behsa astekidin me bekira. İhasi yani hani ya ciziri ya fakih ev sekna hu nişan ebedede.
1: Bel. Mamusta pişte Osman Esad Efendi dükari navin o berhem navu berhemin helbesmanın dünü hem zikrettin hem navin oman
0: Beli.
1: çin nevisine
0: Beli.
1: de be fıkı ve siyer ve düştün dünü çehne
0: Beli.
1: navar okey anlatan hem
0: Beli.
1: navi anı ve
0: Neha
1: bejin şunu
0: mevlid...
1: gelek me bahse khasi o
0: Heri. Yani
1: Osman
0: belki
1: Efendi ki
0: khasi em evavi bukhinin em khasi mülema vire em veki eva kupleyik yani beyteki bukhinin
1: Mamusta bu
0: çünkü
1: huyne. Beli.
0: çünkü gelek mühime khasi bimin. Mevlidname evi yani mevlidname nikad edebiyata klasika zazaki da ser mevlidname için. Çımam Çünkü evi ki edebiyata klasik ve mecul dibin pırani ehli medreseyine. O ev tradisyona mevlidname heye. O mesela dina vuan da Abdülkadir Muşeki kasik ez duzanım yani agahi berdestimi. Mevlid-i Heri Davi Abdülkadir Muşeki hatiye çap girin. Abdülkadir Muşeki ne duhas ki Mevlid-i Davi bir
1: Mamusa
0: tipin
1: em bugün
0: latini.
1: daviye bername sohbet gelek hoşça ez bavardıkım em şahsi
0: Öyle.
1: Osman Esad Efendi
0: Efendim.
1: em dikarın derimin yem
0: Mele
1: helvesmanı dün
0: Muhammed-i
1: işe
0: Muradan
1: bu kurtasi dukarı çend havuk bu bir şey ama
0: Muhammed-i
1: bername
0: Muradan
1: ahlas kıl.
0: Mele Kamil-i Puahi
1: Mele.
0: Muhammed Ali Hunuş yani devi bernameyi ki taybet jibo Muhammed Ali Hunuş bir
1: Eğer
0: çekirin.
1: çevremin ser vici bahakım. Mele.
0: U embejin akidaname ev khani tradisyonek bi khani ve dest bekiriye be menzum tiştan nevisandın akidaname u fıkhnameyin zazaki da zi em vi dibinin akidaname u fıkhnameyin zazakiyene Ve demin Daviye'de divan hatine çapkirin. Yek profesör eki ilahiyatı Abdülaziz Beki.
1: Cebe.
0: Navi hu profesör nenne dedaniye gotiye Mela Abdülaziz Beki. O divane çepehçuri.
1: Cebe
0: Navi
1: navi gündü biz baktın navi evo biye.
0: Gündivi. Aslı hu da Navi Kevna evi bir çevli giye.
1: Çevligiye. Evet.
0: Divane çepehçuri. Ve kemerdimin disajı çepehçuriye çevli giye. Evzi divanu nemcet. Tabi liver divi emgavaki bahsedi.
1: Memuzina Zazaki
0: Memo
1: hayam gibi
0: Zina
1: yönden
0: Zazaki,
1: kınkı
0: Mele
1: Şeyh
0: Mehdi
1: Mala
0: Özsoy,
1: Mehdi.
0: Mehdi Özsoy.
1: Şeyh darbası veya Mala Mehdi.
0: Mele Mehdi'di be, Şeyh Mehdi'di be.
1: Şeyh
0: Yani
1: Mehdi.
0: Evci Malbata Şeyhane, le Mele Mehdi yani yazı Mehdi Özsoy, rast rast merveki enteresane ve divana veya diyem. Tabi gavakem liver ve nişeyi değilin. Gavakem bahsa divanan dikin, divane ki müretteb bela neye akıl
1: Rastı.
0: temaşabanın. Yani divane ki ve ki keşkule ki. Mesela Mele Muhammed-i
1: Divan
0: Kavari,
1: çamzıkarı mecmeli.
0: Hama çi berdesti vi he bu ya hamu berhev kirne, tomar kirne ve ki divan çap kirne. Dına vida mesela telkine ki zazakiye.

0: Bel,
1: Tu
0: bel.
1: ji me re bernama xwe em dawî tu ji
0: Bel.
1: mulemaya xasî dikarî bixwînî. Em dîsa zevarîn xasî mamoste. Yani
0: Bel.
1: em li karin dev ji xasî berdin.
0: Niha gava ki em behsa moderne bikin, em behsa mal misanej bikin.
1: Belê.
0: Le gava ki klasik be
1: Klasik
0: min
1: em xasî mulemayı kerem kin bixwînin. Reza zaman Arabî,
0: Eri.
1: Farsî, Türkî, Kürmancî, Uzazakî.
0: Eri.
1: Belê.
0: Arabi, Farisi, Arabi. Eri. Ez bukhinim kekum.
1: Belê.
0: Merhaban ya men e'la bil husni takvim el beşer. Ev Arabiyem. Hafız eş halık şevet eş çeşmi bedi namu nezer. Mucide esbabu alatu ve minha sader. Dil jileşka, dil jiqeyda leşkeri gem kirreha vakti seher. Ahu naline verini bivini nemen eser. Fâk hakkan şe'nuhu ekranehu min gayri şek. Hatire maderi piş manende an eshab-ı sek. Ruhume dedi revanım ben gittim kalma tek. Yek bebin ta yek bebinin vektu çeşme nehfelek. Hüsnü hılki bi nisbeti nisbeti ma hayru şer. Men yelumni lem yezuk bel zâka min gamril ades. Hüccetu esti melameşki neşüt kapki kafes. Müflisi sem'u beserdir, o ne görsün bu ne ses. Da'veta suret levendiki ne bu nine kes. Ma aleyna van nemayi la'ime ibni sakar.
1: Mamosta gelek spas kım ji bokum beşdarî bername bun
0: Ezi
1: saata ve
0: gelek.
1: xwaş.
0: Ezi spas
1: Kêf
0: kaş.
1: xwaş bun bihatina ve
0: Serçava herim.
1: ama ji ve sud girt agahiyen ve kuvedame gelek sud bar bun. Mamosta de lan vek hevokeki dawî tuştek ku gotinek ve hebe fermo
0: Belli.
1: bibêjin.
0: Gelek spas dikim ji bo bernameya xweş ki me behsa me hema em bêjim tenê behsa xasî kir. Yani xasî bernameye da lê ez bêjim gelek edebiyata klasik gelek geçti be çuqas diçe geçtirdi be. U xasî wekî em bêjim destpêka edebiyata klasik bezi edebiyata me ya klasik gelek başa ez gelek spas dikim ji bo
1: Ej
0: bernameya.
1: spas kim her evin namusta. Tamaşevan ej am gishin dav ya bernama xo. Hafta peşiya meda be mevanek nu be mijarek nu va ameli peşbere ve ben be minedin afere xoşiye da be xatire ve.